Çanda Hristiyan ya. Yekçi çandın heri biyani uku be bandura edi diroka mruvahi de ya. Üçberko Hristiyani tiji zede tiri 2000 salancı liko pazmina ko çandın ko cehrengiya balav bu ya. Çandaka Hristiyani tiji ko yekirtiye nina. Belki av menjiye ka ko tevle heviye ka azo jikabne şupiya ko teknolojika diroka jografiya ve erdingariye. Çanda Hristiyaniya begişti jiko da baş seko herkiye mezindi ba. Kolatelika la Avrupa'yı ruj avaya u Amerika'yı latin. Ko ortakiz jiko la Avrupa'yı ruj latu ruj lata nabina. Uko protenista jiko je Avrupa'yı despedikir. Olu saran sari jihane belav buya.

Reuters'le Serzariya Koberpersiya Kavazarata Karin Dervayi Amerika'yı hem kubiştgireye havaldan ilaqı Suriye'yi kujbu ko. Nua vakirina ka khata ve gostine. Nafta khamadı ko jinaf bera her duvalatiyan dedikin. Uame ilbanda ko na ko. Pargardiya niya ko Amerika'yı de kopik hatine karin ko nua vakirina ka. Ula bada buna ka khata koru laka adilizin. Uaf khata jide kujbu hal birina ko nifte yire kirina ka. Alaftiyen ko hindar karna ka nifta khami ko payda dike uduriye ko tev vengeriya hurmeziya yeko libervaniya irane. Ekhbariye hezin dagir kariyen İsrail'e.

Damaş gahlerin mehijau dilan. İru ambu vara bernamaya hong kulisir efrine çizanın. Ejoliyana borama. Briya radyo dilan.

Reuters'le Serzariya haber persiye kavazlarda karın dervayı Amerika'ya em kopuşturaya havaldan Irak'ı Suriye'yi kuşbu ko. Muhafakirin aka hata ve gösterin. Nefta hamadı ko jinav bera her duvalat yan dedikin ve meyle banda ko ne ko. Pargardiya niya ko Amerika'yı da kopek hatını karın ko muhafakirin aka. Ola bada bu naka hata koru laka adilizin ve af hata jide kuşbu hal birin ko nefte yere kirin aka. Alaftiyen ko hindar karna ka nifta khami ko payda dike ururiya ko ta vengeriya hurmeziya yeko libervaniya irane. اخباریه هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در بس مناوی رکو جه خطک کنترول یا دمکی اکوله گنده ارمالوقی که گنده ور بشوری اپنای تاری ودابو گرتن.

Dan baş gövdelime hoş estudiler. İru amba vare bernamaya rola teke de suride. Vajil yana porama. Riyaradio delal.

ben gebe kurbane ya be ya be bebram benim ge febdin bre be go poşo ahtu karar be akul ve nake muyum je ya taqa şeref nişan dar baz be etkular rabia kabul nake şuru kalkane mitnene leone kefira harbe nake ade yüse beru hatta be bare çoğdar bende hafe kevem ne sere karmukra جاد سکنه مصره خونه ببرینم دفرا گونه سر

Biz bu arada nişandıken ku evci hevdetin adına vera zırı kumara Erdoğan, zırı kumara Suriye Ahmet'i şerrede jüdü karabı ve halka kako vera çarxana yediyo diru gelajı da hamam peşdeji. De çare ku çavdiri.

Damaş kahrar mehijau dilal. İru Allah vara bernamaya han kulisir efrine çizanın. Ajaliyana varama. Briya radio dilal.

O xalqamaya iro, lisir avi, liciyayı kurmuş, o kaniyen uyum. Avi sirafki, kuvveka menzina avji kur bu van kaniyen beyti kebe. Ku kıtı xadana ku, veji ku bistu benji, Odu rahiye şi berbaya uşi ku avacı kaçak kani ku cehillere şuva ku de gelle ya ku tura yere de ku ve kani yaji evji de gel yara ku çiyara ji cehila bilbili biser ava traf gideri de ku mina ava kani ku çavra kargı şiye ku o gali yeli başvuri çiyayi havarı u her vakidi. Tabahiye ava jori ji liber, liber zirafka ku digine ha. Ucum keşi ziyara kaç edip ha, oğlu doğru kilometre gibi bak buri, ravuska ha ko, çimane ya ko, kormot lakle ko, tabra çimi efrin edip ha. Oru bera ko afeji gele yazıraf ke, ji ko datke ve ko 400 kilometri. Afakaniye endabiyeli ko arziye zavistani ji pürdü be, namazı ji pişti ko afakaniye gündin ko, kaniye ji dve dargahin ko, be çumaniye beserdedi. Geliye Şeyh Uku Abdurrahman Evcum Kaji Kuliku Ava Kani Şeyh Abdurrahman Uku Kani Raşkeji Çeribe O Bebera Jidu Ava Kani Gündenko Gümrüke O Çula Kajiko Telhamuji Uku Ferifiya Jiji Deser Geliye Şeyh Abdurrahman Cumkiri Direnir Bastı ve Şikoji Geliye Gündür Halatamız Keji Bebe Kocuğa kala kogurum gadı ve keşe çemi ehrini. O beri ko barana barana elevan ko. Deh sağlantı yuvu dalıya ko kendi be. Ve tevde hepsiyle ko her gündeki aşta çomi ko. Çubi gani eke o çiranı bitirici hevo. O ava peran yavancı. Gani ko de keşe çemi ehrini le koji. Le ma ko bevisti yadipna avin ko hamayi biberi yavancı koji belici ko. Kupranı o geliyen ko beser sınavı ala merci piyemiste. Çeme efrin reji teli ko duvar zence bistanı buhar reji ile hayanmasın. Sır çeme reji dediğine. O hem geliyeci ile salin ko buharana le kodri jahiyya sali ağabeyci. Kodat var ya o kodu herkese.

Piştiko, çemi efrini der basla ava ku hakarın av çaya dibe. Gele kani o ku cumke ko dene ser ku girin kitirin eve. Le aliye çemi efrini yaruşil atı bakore jiber ku sinir Türkiye de eve. Geliye tel kalaqe u çinan jibi geliye ku cimana ye jibi vanji dibe. O evden avara gündin ku verangan yaji ku o tel kalaqe yarar diçe. Gene hasamane ji kodun afer albin diyeceğim koji omeri de. U ave, karçuraniye ji yürüş lafi bajar o feşi rade ji de spetike. U beri khaji zeruş ahva u bise koçemi efrini de diçe. U ave çuhuşge, ji ave kani go, zerkaniye ka kefercenni umuşille ko, kardabiye de u okku qibare de bili verike. Rüşilat başarı efrini, rüfiyeşe çemi efrini. O evci ko cuhaya kamazın bu. Masi ciddiye de ko ha bu. Li, Levansa'nın davete jiş ber ko jikaniyin, ber usır ko, kardubu umu çıkıcı geliş kişi jiş hiç kubun. Kaniyin gündü endare jiş o basıldı jiş. Bedeh kaniyin gündü indiştin cumi jihene. Jiş gündü jittirindi o bekere ko, Kıdavi aveci dıştali gündiko marhalale. Oliver, em gişin davi halika maya iru. Bu aşuriyana bura bum. Briya radio delal. Kalek spazlı jubu kahtekleri nava u her tüm mundiki bu haşide biminim.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Azi İro Bejim Daire Beni.

Kız bu ara adı nişan diken ku ev jî hev dîtin adına vere zirû komara Erdogan û zirû komara Sûriyê Ehmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrû gele jî di heman pêş de jî. Dê çare koça

veriyor, kuş veriyor da havadaki zedettire o hafara beymiş andı. Oliver, hem geçin tavi halik ama ya iro, ve ajul yana bura bum, riya radyo denal. Gelek ispaz, çubukum terkirin ava, u hertim, hindi kefi khaşi değerli miyim?

0: piştiko, çemi efrini der basta va ku xakarnav çaya dibe. Gelekani o ku cumke ko dehen serku, girin ktirin eve. Le aliye çemi efrini yoruşilat va ku rej berku sinur Türkiye de eve. Geliye tel qalaqe u çinan jipi geliye ko, jimana yej bivanji dibe. O evden afara gündin ko, verangan yaji ko, o tel qaqe yerer diçe. Gel ha zamanı ji kudna faragun dijem koji Omer'e de. O ave, karçurani ji yuş lafi bajaru fişi rada ji despedike. O beri xajı zeruş ava, o bese koçemi efriye de diçe. O ave çuhuşke, ji ave kani go, zerkani yaka, kefajani o muşille ko, kardabiye de o ko qibare de bidi verike. Yürüyüş ilatı başarı efrini. Dedi yeşe çemi efrini. O evci ko cuhaya kamazın bu. Masi ciddiye de ko ha bu. Li, levan sanın davide jiş ber ko jikaniyin, ber usır ko, kartu bu umu çıkıcı gele iş kişi jiş hiç kubun. Kaniyin gündi emdare ji o basote ji. Beteh kaniyin gündi indiştin cumi ji hene. Ji gündi jitirinde o bekere ko, Kıtabı aveci dıştalı gündiko malhalale.
1: Oliver, em gişin davin halika maya iru. Bu aşuriyana bura bum. Briya radyo delal. Kalik ispazlı jubu kahtetlerin ava uhertem mundiki bu haşide biminim.